Kızırgan mergen, kızırgan dumay guvara gu baygo ya jagana ayda günana yelana yelata bürküdü posting.